0: Dünyanın her yerində, günün her saatında TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Türk dünyasının medeniyet hazineleri.

Hormatly dinleyijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs. Öňüňden habarlaryň gysgaça mazmuny. Prezident Erdoğan Husi goşunlarynyň Riyad howa meydanyna uran hüjümini ýazgardy. BMG-niň global garyplyk indeksi ilkinji gezek ýokarlady. Hormatly dinleyijiler, indi şu we beýleki habarlaryň doly mazmununy dikkatiňize getirýäs. Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Erriya şehrindeki Şahalet Halkara Hova Mendiline Husi koşunları tarafından kurulun ve adam pidalarına tevap bulun hücumları yazgardı. Ministerler Kabinetinin Duşenbe günü geçirilen meclisinden son çıkış eden Erdoğan, Sultanla Umra ziyaretini ediyenler bilen belirlikte hilak kurulunların maskalalarına kıynanç verildi. Kanuni hem de insanperverlik yörülgülerine eskermesilik eden Bu hücumlarda Türkiýanyň Sowud Arabistanyny gurlaýanlygyny tan Erdoğan çakmyşyk zolaklarynyň Livandan Yemene we Irana çenli giňeýänligini üstçekdi hemde sebitde parahatçylygy we durnuklugy üpçün etmek üçin tagalla etmäge çagyrdy. Sowud Arabistany hücumlardan soň Er-Riyad howa mendilini ýapmak baradaky kararyň möhletini uzaltdy. Sowud Arabistany Husi goşunlarynyň amala aşyran bir näçe hücumundan soň Er-Riyadın Şahalit adınnaki halkara huwa mendilinnaki amalların togtadılmağı boyunca kararın möhletini uzaltdy. Rayat aviyasiyası boyunca baş müdürlük uçuşların togtadılmağının huwa mendilinin deskalarının hoopsuzluğunu ve amallara tayarlığını barlamak mümkünçülüğünü berjekdigini mälim etdi. Zelenski Rusiyanın hücumların bet edilmeği hakkındaki beyanatından son elektrik bekedini bombalandığını aytdy. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň energiýa infrastrukturasy boýunça hüjümleri bet etmek baradaky çağırşyndan soň Russiýanyň Harkowdaky elektrik bekedini bombalandygyny aýtdy. Zelenski Ukrainanyň teklibi gollaýanlygyny tap, Moskwanyň energiýa infrastrukturasyna hüjümleri bet etmek barada ulalaşanlygyny görkezýän hiç şeýle delil görmänliklerini aýtdy. Trump ýekşenme uny beren beýanatyna Rusya bilen Ukrainanyň şeýle hüjümleri bet etmek barada ulalaşanlygyny mälim edip

yma Kreml, bwlaad ysg i ta thicl yma ni. Trump demrad Koreanyn lideri Kim bilen duşuşup biljekdigini duýdurdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump adi saparynyň dowamyna demrad Koreanyň lideri Kim Chen In bilen duşuşup biljekdigini aýtdy. Akdam da çykyş eden duşuşyň mümkinçiligini notady we Kim bilen gowy düşünşýändigini belledi. Liderler Trump'ın birinci iş möhletini Demirgalı Koreya'nın yadro yaraqları maqsatnamasını ara alıp maqsatlaşmak için bir nece tarihi summit geçiripdi. Ve son kuhavarımız. Birleşen Milletler Kurulmasının Global Gariplik İndeksi ilkinci gedek yukarlıdı ve 1,2 milyard adama ziyanlı təsir yetirdi. BMG'nin Global Gariplik İndeksi 2010-cı illa girdilinden veri ilkinci gedek yukarlıdı ve Aşa garip yaşayan adamların sani 1,2 milyarda yetti. BMG'nin ösüş maksatnaması ve Oxford gariplik hem de gumanitar ösüş başlangıcı tarafından birlikte tayarlanan hasabata göre aşa garipliktan ecir çekeyen adamların sani bari yoğu bir yılın devamında 51,5 milyona yetti. Bu yağday in ağır tesiri yine de çağalara yetirdi. Ziyan çeken ilatın yartından qovrağını emele getiriyen çağalar mektevi taşlamak ve arasızı ve elektrik energiyasını eliyeterliğin yokluğu yali şertlerde yaşamak uğrunnağa görüşmeğe mecbur oluyarlar. Üsüş maksatnamasının vakilleri selcerlen 108 yurdudan 13 sansınna sonki maglumatlaryň eliýeterliligini bellediler. Guroma bu ýagdaýyň bütün dünýä üçin çynnakaý howp duýduruşy bolmalydygyny notady. Hormatly dinleýijiler, siz TRT Türkmençeden günüň möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Türk dünýäsiniň medeni mirasy.

ýetinçe öwlen bir gapyny açýar. Onuň owadyna giddenlik, pikir we çuňluk duýýar. Edil adam märkäniň aratynan çekilip, öz içki dünýäsine tarap ýöreýän ýaly. Segähiň duýgusy ýokary setden aýdylmaýan adamyň öz üçinde göterýän bir syry ýatda diýär. Hüseýni bolsa hat ýagty duýgu dünýäsine ýakynlaşýar. Däp bolan makam düşünjesine ol söýgü, rahatlyk we içkinlik ýaly duýgular bilen baglaşdyrýar. Hüseýnini dinläniňde adamyň içinde ýumşak bir giňişlik, ýeňillik duýgusy döräp biler. Edil uzak ýolaçylykdan soň salkyn suwa ýetinýäli. Nihaben bolsa onuň owadyna nädik bir hatrat bar. Ol ne bütünlüğü karanqi, ne de bütünlüğü yağıtıdır. Geçmiş hafta oylanında duyulayan şol inçi yürük, tarzını yağıtı diyar. Geçmişi yağda salyar, yönü adami dine geçmişin içine koymayar. Bu makamların her biri Anadolu öz oluşu mani qatdaqlarına eyvolubdur. Emma makam medeniyeti dine Anadolu ile çeklenmeyar. Azerbaycan'a taraf ulanımızda muqam devlen yüz ve yüz bolyarız. Bu yerde rast, Şur, Segah, Şahargah, Bayati, Şirat, Şüşter ve Humayun yali muğamlar hem bir saat kuruluşlarlan del, eytham, beyan ediyen ruhu yadalablan hem dinleyce dürlü tehtirleri yitiriyar. Rahat muqami hat dinagranlı ve mertebeli hiyatiti iyi olsa, Şur öd yıllığı ve lirizmlen adam tetine yakinleşer. Segah hat çun ve içkin beyan ediş yolunu dörüdyar. Şaharga hat güýçli we hereketli gurulyşlaryň tolgunma hem-de dinamika duýgusyny öňe çykaryar. Bayat-ı Şirat bolsa hatratly we oýlanmaga iterýän atmosfera bilen adamy öz içki dünýäsine tarap çekýär. Şüşter şuň melanholiýa bilen dinleýijiniň kalbyna täsirli ýyl galdyryar. Humayun bolsa hat agraz, oýlanşykly we mertebeli bir atmosfera dürüdýär. Türkistan geografik geňişligine uzananymyzda bolsa 6 makam däbine duş gelýäris. Bu ýerdäki 6 makam düşünjesi diňe bir taýat ulugam däl, eýtem asyrlaryň dowamyna kemala gelen ägir uly medeni mirasdyr. Buzruk, Raat, Navo, Dugah, Segah we Rak. Bularyň her biri dürli owaz ýollary we beýan ediş görnüşleri arkaly adam tetiniň sadyň we şigretiň birleşen giňişini döredýär. Bu ýerde ünsümiz çekýän möhüm bir zat bar. Dürli geografik giňişliklerde bir meňdeş ýa-da meňdeş makam atlanyň duş gelmegi, saat medeniýetleriniň taryhyň dowamyna biri bilen gatnaşda bolanlygyny görkezýän möhüm ýerleriň biridir. Emma bu atlaryň her tebetde doly bir meňdeş saat guruluşyna ýa-da şol urduýga ýedigine pikir etmeli däldiriz. Diýeri her bir geografik giňişlik özüne gelen owady, öz medeni dili arkaly täzeden düşündiripdir we öz oluşdy görnüşde ösdürilipdir.

0: kompozitorlar, ozunlar, bağışlar, şol bir tiyetlerin taşında dürlü hekayları gurrun verktirler. Her bir nesil şol uvadlara öz duyusunu oşuptur. Şonun üçün makamlar dine geçmişten qalan saat miras bel, eğitim şun kem adamla gepleşmeğine duam etleyen canlı beyan ediş görünüştür. Bir uvad tamamlanana aslında hem merat kutormayar. Sonku nota huvada itip bariyarka, dinleyicinin içinde başka bir saat başlanyar. Belki de saatin bir kalırıyan en kımmatlı soğudu kem şudur. Aydıp olmayan dağda duydurmak ve adamın öz içindeki sesi kevat asla karışmadık pursudunu tereden eştirmek.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

İllişir, Cahan Keşte'nin Hıyalı adlı gepleşiminin ilkinci bölümünün yalkımlı salam. Şehir durmuşunun bulum bucurluğunun ve qoq kalmağının yolu koymak için en cemavat tarp edin ve zähmet çeken iş durmuşumuzun, yani durmuşumuzun adeti akmına qıytkaça hareketimi vermek isten mahalımız, ilk bilen akla gelen zat başka bir yere gitmek bolyar. Bu gitmeyi hıyal edin başka bir yer, bize tazelenmek, arkayınlaşmak ve durmuşu seyirin yerimizden hasken güyüşü başlamak için zirur olan azatlık meskenini vermeğini istiyarız. Hut şu tüyaptan hem şu gepeşin çayına barıp gözcek yurtlarımızda siyahatçılık uğurlarının daşınına kalın, henüz köp ürünülmedik yerlere siyahat ederiz. İlkinci durulgamız olsa komşumuz İran bolur. İran'ın teritoriyasına yetişek siyahatımız asırlar boyu bu sebepte öz yerini kaldıran Türk medeniyetinin tesirine sığın ederiz. Selçuklardan Sefevilere, İlhanlardan Kacar devletlerine şenli uzap giden bu bay mirar hazırki dövrde hem öz canını korap saklayar. Siyahatımıza demalık gün matarıdan Tövriz şekerinden başlarız. Tövriz'in kadimi köçülerine gezilinç edininde her bir elinde Türk tarihinin izlerini görmek mümkün. Bu acayip şehir hazırım İran Azerbaycan'ın yüreği hazaplanıyor. Şehirin merkezindeki yapık bazar UNESCO'nun bütün dünya miras sanına var olan ağırt ulu kuruluştur. Türk İslam binagatçılığının en oğudun nuskalarının biri olan bu bazarda sövdügelerin Türkçe sesleri yanlanıyor. Tövrizden son uğrumuz Urmiya şehirine devam ediyor. Urmiya şehirine baranımızda Türk ve Paris deyaplarının nehiyle eriş argaç bulunduğunu görmek mümkün. Yerli Türk folklorunu ayrıtın oruna iyi olan Urmiya köylü, duz kristallarla örtülen kenarlarla güzel bir görünüşü emele getiriyor. Şehirin merkezindeki Urmiya bağlarına Türkçe gepleşen sövdügarlar ve senesçilerle gurundaş olup, yerli medeniyeti yakinen öğrenmeye mümkünçülük alıyoruz. Zencan şehrine yetip, biz İlhanı dövrünün kalan acayip Sultaniye Aramiyahı karşılıyor. Dünyanın en ulu kerpiç gümmetlerinin birine iyi olan bu kuruluş Mangol Türk arkitekturasının kemil bir nuskosudur. Rahtuş Hane Müzeyine, Sivit'in Türk halklarının günlük durmuşuna ve dep desturuna değişi bay koleksiya sergileniyor. İnneki durulgamız İran'ın demokalarındaki Erdebil şehri. Bu yer Sefevi devletinin ruhu merkezi hükmünün ayetin ehmiyeti iyidir. Şeyh Sefi Aramiyahi dine binagatçılık tadından hat sunuotu ve Çin'i tadından hem Türk sunuotunun mühküm ayrı

tynyklaryny görkezýär. Aram ýakyn kitapxanasy bir wagtda dünýäniň iň bay el ýazma kolleksiýalarynyň birine ýer ýeçilik edipdir. Günortada ýerleşen Isbahan şäherine baranmyzda Türk ıssam arkitekturatının in acayip nütkolarına qavat geliyar. Seljuklardan qalan Cuma Metçidi, Türk ıssam dizayn elementlerinin kemil bir masallar. Sefibi duğruna kurulan Naqşi Cahan Meydanlaqi, Şeyh Lütfullah Metçidi ve Ali Kapı Köşkü, Türk Pars arkitektura sağlaşığının in oğudan görünüşlerinin birdir. Çekil sütün köşkünlaki tarihi sahnları suratlanırıyan diva suratları ve köşkün aydınsal otoğunnaki akustiki ayatinikler Türk sanatının ayatinikleri görkeziyar. Şirat şehrine Pars medeniyeti bilen Türk medeniyetinin öz oluşu sintezine şayet bolýar. Kerimhan Zend qalasy Türk harbi binagaçlygynyň öz oluşu bir mysaldyr. Şehriň meşhur bazarlaryna Türk halylarynyň ve kilimleriniň gadymdan gelen nagyşlary entegem ýaşaýar. Günnogora tarap uzap Maşat şehrine baranmyzda İmam Rıza Aramyakynyň ruhy atmosferasy bizi garşylaýar. Asırlar boyu Anadolu'dan gelen Türk hazılarının gelin müdümlü yerlerinin biri olan bu mukaddes yer hem arkitektura hem de ruhu taydan çoğur təsir qaldırıyar. Şehirin halde kolen yerlerine İran'ın meşgur Khorasan hallarınaki Türk nağışlarını yakından görmek mümkün. Siyahatımızın sonku durulgusu Pahdat Tehran şehirdir. Gülistan köşkününe Qajar Hananın Türk asırlı mirasına qabat geliyarız. Köşkün divarlarınaki çini suratları ve hat yazgıları Türk İran sunot dehberinin acayip sağlaşını emele getiriyar. Köşkün müzeyindaki eserler olsa, İran tarihine Türk hükümdarlarının kaldıran çoğur iyilerini görkeziyar. Bu siyahatımızda görün her bir şehrimiz, her bir kuruluş ve kavat gelen her bir adam İran'naki Türk barlarının çoğuluğunu ve baylığını suut ediyar. Türk dili ve medeniyeti İran'ın her bir küncüğünü dine tarihi yadigarlıkları del, Eýsem adamların günlük durmuşunda, aýdym sazynda, sunot işlerinde ve aşxanasynyň medeniýetinde hem ýaşamaga dowam edýär. Indi bolsa asyrlar boyu Türk we Pars diýeplerini birleşme bilen öz urşy bir görnüşe ýa bilen İran aşxanasynyň medeniýetine göz aýlalyň. Bu aşxana medeniýetinde iki sany şuň aşxana medeniýetiniň ketişýän ýerine ýatdan çykmajak taganlara duş gelýär. Yine de ilkinci durulgamız Töwrid şäherdir. Şäherin meşhur kattet taýýarlajysy Töwrid kattedi düzümünde yumurtka, kakadylan garaly ve hoz goşulan ägirt uly kattedi bilen Azerbaýjany türkleriň aşganatynyň esasy tagamdyr. Töwrid bazarynda satylan pestil ve sujuk Anadolu'dan bilinen tagamlarymyzyň İranaky görnüşidir. Ertelik naharyna sangat çöreginiň üstüne çalynan gaýmak ve bal Van ertiligini yadına salyar. Urmiyanın aşxanası köylün kenarına yerleşmeyi sebepli ayretin öz oluşu iyidir. Bu yerde dize dip atlandırlayan taş kebabi, Kars vilayatındaki taş kattedini yadına salyar. Yerli bazarlarda satılan bastuk ve kakadılan miyugalar Türk aşxanasının akları yali şolur adı iyidir. Erdevirli bitirilen tanışyarız. Azerbaycan aşxanasynyň bu meşhur nohutly we gudy etli nahary güýç gawyna bişirilýär we ýürüýte usulyň hödür kerim edilýär. Şäheriň meşhur dolma taganlary üzümiň ýaprağından balgar burça çenli tapawutly görnüşlerde bolýar. Isbahana Sefewi aşxana medeniýetiniň aýratynyklaryna gawat gelýär. Çelo kebaby şuň kun hem İranyň hem de Türk aşxanasynyň ýüz ögülmesi tagamdyr. Isbahanyň meşhur biryani, tagami, çörüň aratyna bişen et hökmünde türk pidilerinin uzak garnaşy ýaly. Maşadyň aşxanasy Khorasan sewtiniň bay däp desturlaryny görkezýär. Şişlik, ýagny çişlik etimologik taýdan türklerden gelip çykan kiýaplaryň görnüşleriniň biridir. Bu ýerde taýýarlanýan aşure Edil Anadolu kiýaly aşyr aýynyň ýüz ögülmesi tagamdyr. Iranyň her bir sewtinde palow aýratyn ähmiýeti edir. Günorta Khorasan tewtine maksus zereç üzümlen taýýarlanýan palow, sabzi, palow ýaly görnüşler türk aşxanasynaky iç palowy ýadyňa salýar. Şapranyň ulanma bilen her iki aşxananyň hem ýüz ögülmesi aýratynlygdyr. Çay medeniýeti İran we türk jemgyýetleriniň aýrylmaz jemgyýetçilik däwridir. Belli bir käselerde we stakanlarda küdülenýän çay medeniýetleriniň ikisine de söhbetdeşiň, mehmansöýerliň we günlük durmuşyň aýrylmaz bölegi.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

Türkiye'nin sesli radyosu Dastur Ankara. Bugün Seyşembi, miladi 2026 yıl Aktubar ayının 13'sü, 1405. Koyaş İlmizon ayının 21'sü. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan beriletken Özbek dilideki eşitirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da, Gürün uçaktan bilen ise saat 4 ile 4 yarım arasında kısa tolkun 25 metr 11.765 kilolis alkalı tünleşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, Falastin'in ilkleri ve yaşırın hikayeler lavhası vaktimiz kolganda muski da sür bilen yarım saat boyunca devam etadı. Olu boru için men Abdurrahim Masumi.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya Cumhurbaşkanı Erdoğan Husi Malişalarının Riyoz Konalgası'na kılgan hücumlarını karaladı. Zelenski ateşkes elanından keyin Rusya'nın barq santralga vuruş bilan ayıpladı. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Cihan Kambag'allik ko'rsatkichi ilk bor ko'paygan brashori 2 milyard kişiye yetti. Trump Shimoliy Koreya rahbari kim bilan uchrashishi mumkinligiga ishora qildi. Bugün geçtirişlerimiz anaşılardan ibaret edi. Ertayın radyo tolkunları arkadaşlar şaşkınca hayır aman kalın.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播电台.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Etirşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
9: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Karışırsın esen yere, kuş olur konarsın dama. Umut gibisin, çeviren uçaksan yere.

0: Eteçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
1: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
2: Ayç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирда Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
16: It Turkiye Hangya Radio ya.
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
17: Turkiye Ünü Radiosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Efirda Türkiye Ovası.
1: Dipleyer Türkiye'nin Tehi Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este é Rádio Voz da Turquia.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye Ovozi Radyo.
13: It Turkiye hangi radyo ya?
5: Oldu Radyo Glas Turkiye.
14: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastörü Ankara. Bugün Çarşamba miladi 2026 yıl Oktober ayının 14.sü 1405. Koyaş yıl Mizan ayının 22.sü. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan berletken Özbek dilidagi eshitirishlarimizni Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da Gürün uçakta bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da kıska tolkun 25 metr 11.765 kilor sorkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, Türk olamidan tasvirler lavhası, vaktimiz kolganda musiqi dastur bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olup boruvchi men Abdurrahim Masumi.

Yengelikler sırası. Husilerin hücumları ciryonada riyozgar roket porçaları yoktu. Bu okada 4 kişi yaralandı ve 15 vizyon kurdu. Netanyahu öz yurtudan badarga kılıngan Falastinliklerinin bosup olungan garbi kurgu kamplarına kaytışını raddetti. Hindistan'ın Bihar olayatıda bir kayıkın ağdarılıp getişi okubatta en azı 13 bola suda botup halokatka uçradı. Birleşken Milletler Teşkilatı Kara Dengiz'deki 300 uçakların hücumlarını koralab dünya boylab galiba azık avukat taminatıdaki havf hatarlar hakkında okulandırdı. Yangilikler tafsilatı gibi ötemez. Husilerin hücumları ciryonu da riyozga roket porçaları yoktu. Bu okada 4 kişi yaralandı ve 15 vizyon kurdu. Resmiler Suudi Arabistan'ın payitahtı Riyoz şehrindeki yaşayış mintaqaları havada yok kılıngan iki kanatlı roket kruz roketi porçaları tuşuşu akıbatta 4 kişinin yaralanganını ve 15 uyinin ziyon kurganını tasdikladı. Suudi Madani Mudofa idorasi Husiler tomonidan otilgan ushbu roketlarning seshanba kuni urib tushirilganini, tushgan roket porchalarining esa ikki ayol, bir erkak va bir bolaning yaralanishiga sabab bo'lganini ma'lum qildi. Tibbiy yordam ko'rsatish hamda ziyon ko'rgan hududlarda xavfsizlikni ta'minlash maqsadi bilan tezlikda ajil qutqaruv guruhlari yo'naltirildi. Netanyahu öz yurtidan badarga qilingan falastinliklarning bosib olingan g'arbiy qirg'oq kamplariga qaytishini rad etdi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu bosib olingan g'arbiy qirg'oqning shimolidagi qo'shqinlar kamplaridan ko'chirilgan falastinliklarning qaytishini rad qilib, Isroil harbiy kuchlari bu mintaqada ishg'olni doimiy ravishda davom ettirajagini va'da qildi. Bosh vazirlik idorasi tomonidan nashr qilingan videoda ko'rinishicha Netanyahu bu so'zlarni mudofa vaziri Isroil Kats va yuqori martabali qo'mondonlar bilan birga to'lqin qochqinlar kampi yaqinidagi safari chog'ida tilga olgan. Isroil Oliy mahkamasi yakshanba kuni hukumatga o'z yurtidan badarg'a qilingan falastinliklarning ushbu hududlarga qaytishini ta'minlaydigan chora-tadbirlar haqida rasmiy bir taqvim taqdim etish bo'yicha buyruq bergan edi. Mahkama qaroriga ishora qilgan Netanyahu bular mintaqaning aholisi emas, bular terrorchidirlar deb aytdi. Hindistonning Bihar viloyatida bir qayiqning og'darilib ketishi oqibatida kamida 13 bola suda botib halokatga uchradi. Mahalliy rasmiylarning tasdiqlashlaricha Hindistonning sharqidagi Bihar viloyatida joylashgan Ganj daryosida bir yo'lovchi qayig'i og'darilib ketgan. Buning oqibatida barchasi 15 yosh va undan kichik bolalardan iborat kamida 13 kishi halok bo'lgan. Mintaqa rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, hodisa joyiga yo'naltirilgan ajil qutqaruv guruhlari daryodan 13 kishining jasadini chiqarib olganlar. Undan tashqari 6-7 yo'lovchi suvdan tirik qutqarib olingan. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi yuz bergan ushbu fojiani chuqur bir qayg'u manbai deb baholadi va hayotdan ko'z yumganlarning oilalariga tovon to'lanishini ma'lum qildi. Amerikalik bir nimoyinda ichki xavfsizlik vazirligini tarqatib yuborish va muhojirat hamda bojxona tatbiq idorasini bekor qilishni ko'zda tutgan bir qonun loyihasini taqdim etdi. Amerika nimoyindalar majlisi a'zosi ichki xavfsizlik vazirligini tarqatib yuborish, muhojirat hamda bojxona tatbiq idorasi bilan bojxona va chegara qo'riqlash idorasini bitirib yo'q qilish hamda yangi bir federal jamiyati xavfsizlik vazirligi tashkil qilishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasini o'rtaga tashladi. Demokrat hizb nimoyindasi Delia Ramirez taklif qilingan xavfsizlikni qayta ro'yobga chiqarish qonuni 11 septembr hujumlaridan keyin tashkil topgan ushbu kabina vazirligining o'rnini ommaviy xavfsizlik, madaniy huquqlar va ishlovchi oilalarga to'g'ridan

0: e a Turquia.
1: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
5: It Turkiye hangia radioya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye Avazı Radyosu.
1: İT Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Türkiye Respublikası'nın Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın yeni Prezidenti Justina Şiroka-Pula'nı vazifesinin icrasına başlaması münasebetiyle tebrik edip, o Pula'ya faaliyetinde uğurlar arzuladı.